0: Yoksa lertas mı kisavaki?
1: Ayaya.
0: Miss mi agar fi atsin jam. Tafdi ayi kenun musu jokmo.